0: Aduima, reman juya, sulcik esgal dijer.
1: Serang tamosi, olgu juna maru inu merka, olgu mer cesuk nyenda inare.
2: Olgu mer charci anisadum, olgu jung charci injuwersum.

lo lo di go ya da tu so ku shang ta ko ma ne ya na sta kan ba long ge ko ba chen ya cho star ga wo za zo sha chen ya ye ge se ga shen ge shi ge mo yin ya da di ge ko ba che chi de yer mo yin ya jin ala ye na san ban do wo sa mar kan de ya ngar jin to no to shu chu ka yin ya ye chung che nun cha ba ngar ge yin ya jin Allah yeti mutlu dengle sığma yine ya nerjen tokun çambalı koya nerjen konçlu cangı yaşlı ne ya Allah irga tali şunun gosye kim ya nasıl bir şey inçle kış kayva ya ta tıng çığa nu yocin ya Allah irga ve sonsuz enge jübecen de ya Nirin meylar anahtır korun oya Taşı bası yemar karmak doldunun da oya Alan iti mutlu kanan çoğu korun oya Nasımın çoğupay onlar dağından oya Allah çoğurta meylar gagı çayı çeya Dördü çeypü doğun çoğun azan ya Nördüğün dağçını kazıgı soğuşacın oya Allah çorma kavuzdan tuşacın ya Çocuğa mor koyun çok samuyun ya Tazdan hirgatın için amayın ya Allah'ın alın yıkır kavuzdan gönde ya Yıka ben oğlamın yıkayın ya Allah yerdik çeyin orta evarın giyin ya Nati mutlidik ingli sığmayın ya Alan akap kargın arda lelgı zoya Nısma uçun desin donçinan deya Alan atikın anyam kesek miya Nasık şali tıkık kayvaz gıya Alan etan çıgayan duyo çin ya Nelirin çin kopu kazin deya Alan ifşa kopu çin bahtan korun oya Nasım cunu bay onlar okundun ya Nerdugu millar şokı çeyeceği yazın.